0: jumping all over the place. My preferred option is to maintain a clear, steady, principled, consistent position. I'm not acting on behalf of the other guy, and it's not personal. Maintaining that discipline of thought, and even in the conduct of relationship, is essential to our survival.
1: 2027年，新加坡将担任东盟轮值主席国。维文也表示，将推动东盟进一步融合，同时希望拓展与欧盟、非洲、南美、太平洋岛国及加拿大等全球伙伴的合作。维文指出，东盟经济总量已经跻身全球第四大经济体。尽管全球局势动荡，东盟今年上半年的经济表现依然良好。他认为，当下是机遇和风险并存的关键时刻，而东盟应该凭借自身的实力和规模发挥更大影响力。凤凰卫视记者刘贝，新加坡报道。
2: 也门胡塞武装支持者七号在萨那街头举行集会，旨在动员各方支持正在前线战斗的胡塞武装力量。胡塞武装支持者站在道路两侧高喊口号，有人手持武器，也有人举着巴勒斯坦国旗。支持者表示，当天的集会是一次全面的动员，旨在支持各条战线上的胡塞武装人员。他们表示将坚定支持胡塞武装，并已充分准备好对敌人发动毁灭性打击。当天早前，也门政府交通部表示，胡塞武装袭击了亚丁国际机场。在胡塞武装九月份快速控制也门西部红海沿岸地区后，近日也门政府军及沙特对胡塞武装控制区发起了反攻。在沙特利雅得举行的麦加共同防务协议紧急会议上，土耳其和巴基斯坦同意向沙特提供紧急的军事援助，并部署军事力量。有土耳其分析人士指出，土方的出兵支援沙特，无论从政治还是军事层面来看，都是一个错误的决定。
3: 沙特、巴基斯坦和土耳其五日在沙特首都利雅得召开麦加防务联盟战略政治与防务委员会紧急会议，同意立即在沙特部署军事力量。根据土耳其宪法，未经土耳其大国民议会审议授权，向海外部署军队属于违宪。这一决定因此在土耳其国内引发争议。土耳其学者分析认为，向沙特部署军事力量完全不利于土耳其的国家利益。
4: Şu an itibariyle aslında yapılanlar çok rahatlıkla bir anayasal suç teşkil ediyor Türkiye'nin anayasası açısından. Çünkü ortada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş bir anayasa yok. Olmadığı için de yapılan bütün bu toplantılar aslında yok hükmünde. Yemen Ensarullah Hareketi'nin bu anlaşmanın kapsamı içinde değerlendirilerek Türkiye ve Pakistan'ın buraya asker göndermesini beklemek siyaseten çok yanlış olur. Yani Türkiye açısından çok çok çok yanlış olur. Türkiye'nin bu çatışmada hiçbir ulusal çıkarı olduğu söylenemez.
3: 随着胡塞武装与沙特之间的紧张局势持续发酵，舆论认为麦加防务联盟将面临实际考验。虽然有舆论将这一联盟比作北约，但学者指出，成员国此前并没有采取联合军事行动的经验。
4: Birlikte operasyon yapmak çok önemli bir konudur. Böyle bir ortak harekat konusunda tecrübeli olan tek ülke de Türkiye. Yani diğerlerinin bu konuda tecrübesi de yok zaten. O yüzden böyle bir anda daha mürekkebi kurumadan imzalanmış bir anlaşma adına ortak harekat yapacağız. Efendim işte Türkiye, Suudi Arabistan'a bir takım silah sistemleri ve bir takım belli sayıda asker gönderecek falan gibi ani, acil kararlar alınması bence hiç mi hiç doğru değil.
3: 专家同时指出，土耳其应该放弃麦加防务联盟，因为中东地区需要的不是更多的军事联盟，而是能够加强穆斯林国家之间经济合作和促进崛起的发展联盟。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
2: 阿富汗塔利班临时政府代理外长穆塔基日前在莫斯科举行的阿富汗问题会议上表示，巴基斯坦应该和阿塔透过政治对话妥善解决分歧，为紧张局势降温。
5: 穆塔基在发言中明确表示，阿富汗临时政府希望通过双边对话与互相理解来解决阿富汗与巴基斯坦之间存在的所有分歧和矛盾，以缓和当前紧张的边境安全局势。穆塔基指出，巴基斯坦采取的军事对抗和跨境空袭手段无法解决问题，反而破坏了地区安全与稳定。巴方应放弃军事升级手段，回到外交谈判轨道。
6: Pakistan'sa sumra hamle kırdı.

0: 各位好，欢迎搭乘凤凰洲际快车，我是雷科夫。首先带您关注，也门亚丁国际机场周三凌晨遭到胡塞武装发射的两枚弹道导弹和多架无人机的袭击，导致一架客机被迫改降沙特阿拉伯城市吉达，未造成人员伤亡。胡塞武装表示，使用弹道导弹和无人机对沙特境内多个机场和军事设施发动新一轮的袭击。
1: 也门政府交通部七号说，胡塞武装当天凌晨使用两枚弹道导弹和多架装载爆炸物的无人机袭击了亚丁国际机场的跑道和航站楼。袭击发生时，也门航空公司一架自埃及首都开罗飞来的航班在降落之际其跑道附近区域遭导弹袭击，随后改降沙特城市吉达，机场同时紧急疏散人员。亚丁是也门政府的临时首都，亚丁国际机场是也门少数仍在运营的国际航空口岸之一。此外，也门胡塞武装军事发言人萨雷亚七号在社交媒体平台发表声明称，胡塞武装当天使用弹道导弹和无人机对沙特境内多个机场和军事设施发动了新一轮袭击，其中多架无人机袭击了沙特首都利雅得的哈利德国王国际机场，造成机场航空交通受到影响。此外，胡塞武装还使用弹道导弹和无人机袭击了沙特西南部阿希尔地区的艾卜哈国际机场以及海米斯穆谢特附近的哈利德国王空军基地。声明同时称，胡塞武装当天还向位于沙特西南部贾赞和阿希尔地区的三座军营发射弹道导弹和无人机，称造成包括沙特士兵和军官在内数十人死伤，多个武器库起火。此外，胡塞武装称还在也门北部焦夫省击落一架正在执行任务的沙特武装侦察无人机。沙特方面尚未回应胡塞武装有关上述地点遇袭后人员伤亡、设施损失的说法。另据沙特通讯社七号凌晨报道，沙特主导的多国联军发言人马利基表示，多国联军拦截并摧毁了也门胡塞武装向沙特西南部城市海米斯穆谢特发射的一枚弹道导弹。他表示，胡塞武装控制的也门首都萨那以及萨达省、阿姆兰省是导弹威胁的来源地，联军正持续采取行动消除导弹威胁并摧毁其源头。凤凰卫视综合报道。
0: 也门胡塞武装支持者周三在萨那街头举行集会，旨在动员各方支持正在前往战斗前线的胡塞武装力量。胡塞武装支持者站在道路高两侧高喊口号，有人手举武器，也有人举着巴勒斯坦国旗。支持者表示，当天的集会是一次全面动员，旨在支持各条战线上的胡塞武装人员。他们表示，将坚定支持胡塞武装，已经做好充分准备，对敌人发动毁灭性打击。在胡塞武装九月快速控制也门西部红海沿岸地区之后，近日也门政府军及沙特对胡塞武装控制区发起反攻。在沙特利雅得举行的麦加共同防务协议紧急会议上，土耳其和巴基斯坦同意向沙特提供紧急军事援助，并部署军事力量。有土耳其分析人士认为，土方出兵支援沙特，无论从政治还是军事层面来看，都是一个错误的决定。
2: 沙特、巴基斯坦和土耳其五日在沙特首都利雅得召开麦加防务联盟战略政治与防务委员会紧急会议，同意立即在沙特部署军事力量。根据土耳其宪法，未经土耳其大国民议会审议授权，向海外部署军队属于违宪，这一决定因此在土耳其国内引发争议。土耳其学者分析认为，向沙特部署军事力量完全不利于土耳其的国家利益。
3: Şu an itibariyle aslında yapılanlar çok rahatlıkla bir anayasal suç teşkil ediyor Türkiye'nin anayasası açısından. Çünkü ortada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş bir anayasa yok. Olmadığı için de yapılan bütün bu toplantılar aslında yok hükmünde. Yemen Ensarullah Hareketi'nin bu anlaşmanın kapsamı içinde değerlendirilerek Türkiye ve Pakistan'ın buraya asker göndermesini beklemek siyaseten çok yanlış olur.Yani Türkiye açısından çok çok çok yanlış olur. Türkiye'nin bu çatışmada hiçbir ulusal çıkarı olduğu söylenemez.
2: 随着胡塞武装与沙特之间的紧张局势持续发酵，舆论认为麦加防务联盟将面临实际考验。虽然有舆论将这一联盟比作北约，但学者指出，成员国此前并没有采取联合军事行动的经验。
3: Birlikte operasyon yapmak çok önemli bir konudur. Böyle bir ortak harekat konusunda tecrübeli olan tek ülke de Türkiye. Yani diğerlerinin bu konuda tecrübesi de yok zaten. O yüzden böyle bir anda daha mürekkebi kurumadan imzalanmış bir anlaşma adına ortak harekat yapacağız. Efendim işte Türkiye, Suudi Arabistan'a bir takım silah sistemleri ve bir takım belli sayıda asker gönderecek falan gibi ani, acil kararlar alınması bence hiç mi hiç doğru değil.
2: 专家同时指出，土耳其应该放弃麦加防务联盟，因为中东地区需要的不是更多的军事联盟，而是能够加强穆斯林国家之间经济合作和促进崛起的发展联盟。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
0: 以色列军方周三在约旦河西岸展开大规模的行动，巴勒斯坦当局称，以军当天在耶路撒冷省实施军事封锁。约旦河西岸的纳布鲁斯街道上，周三出现多辆以色列装甲车。巴勒斯坦耶路撒冷省消息称，以军自黎明起便对该区域实施军事封锁，并在耶路撒冷西北部多个村镇展开大规模的突袭与抓捕行动。当天，在耶路撒冷省的比杜，以军拆除了一名巴勒斯坦男子的住宅，他被指控去年九月开枪射杀一名以色列人。

0: 位，通胀压力也持续上升。赫马提表示，过去几天汇率出现相对稳定，并不意味着市场压力已经消失，央行仍会根据市场情况继续采取干预措施。凤凰卫视郑凯李穆森德黑兰报道。
1: 也门胡塞武装支持者七号在萨那街头举行集会，旨在动员各方支持正在前线战斗的胡塞武装力量。胡塞武装支持者站在道路两侧高喊口号，有人手持武器，也有人举着巴勒斯坦国旗。支持者表示，当天的集会是一次全面动员，旨在支持各条战线上的胡塞武装人员。他们表示将坚定支持胡塞武装，并已充分准备好对敌人发动毁灭性打击。当天早前，也门政府交通部表示，胡塞武装袭击了亚丁国际机场。在胡塞武装九月快速控制也门西部红海沿岸地区后，近日也门政府军及沙特对胡塞武装控制区发起反攻。阿富汗塔利班临时政府代理外长穆塔基日前在莫斯科举行的阿富汗问题会议上表示，阿塔希望与巴基斯坦透过政治对话妥善处理分歧，为紧张的局势降温。
2: 穆塔基在发言中明确表示，阿富汗临时政府希望通过双边对话与互相理解来解决阿富汗与巴基斯坦之间存在的所有分歧和矛盾，以缓和当前紧张的边境安全局势。穆塔基指出，巴基斯坦采取的军事对抗和跨境空袭手段无法解决问题，反而破坏了地区安全与稳定。巴方应放弃军事升级手段，回到外交谈判轨道。
3: 巴基斯坦是苏姆的哈姆列克里的苏姆的邦巴雷克里特鲁斯普里黑斯达斯苏布特斯菲沙瓦莱是巴基斯坦的库姆穆哈利普要库姆达斯苏库普纳克克里加阿杜伊特亚诺罗特哈塔里。
2: 穆塔基还强调，阿富汗不会允许其领土被用来威胁邻国的安全，同时也呼吁邻国尊重阿富汗的主权和领土完整。凤凰卫视记者张金峰，巴基斯坦伊斯兰堡报道。
1: 在沙特利雅得举行的麦加共同防务协议紧急会议上，土耳其和巴基斯坦同意向沙特提供紧急军事支援，并部署军事力量。有土耳其分析人士认为，土方出兵支持沙特，无论从政治还是军事层面来看，都是一个错误的决定。
4: 沙特、巴基斯坦和土耳其五日在沙特首都利雅得召开麦加防务联盟战略政治与防务委员会紧急会议，同意立即在沙特部署军事力量。根据土耳其宪法，未经土耳其大国民议会审议授权，向海外部署军队属于违宪。这一决定因此在土耳其国内引发争议。土耳其学者分析认为，向沙特部署军事力量完全不利于土耳其的国家利益。
5: Şu an itibariyle aslında yapılanlar çok rahatlıkla bir anayasal suç teşkil ediyor Türkiye'nin anayasası açısından. Çünkü ortada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş bir anayasa yok. Olmadığı için de yapılan bütün bu toplantılar aslında yok hükmünde. Yemen Ensarullah Hareketi'nin bu anlaşmanın kapsamı içinde değerlendirilerek Türkiye ve Pakistan'ın buraya asker göndermesini beklemek siyaseten çok yanlış olur.Yani Türkiye açısından çok çok çok yanlış olur. Türkiye'nin bu çatışmada hiçbir ulusal çıkarı olduğu söylenemez.
4: 随着胡塞武装与沙特之间的紧张局势持续发酵，舆论认为麦加防务联盟将面临实际考验。虽然有舆论将这一联盟比作北约，但学者指出，成员国此前并没有采取联合军事行动的经验。
5: Birlikte operasyon yapmak çok önemli bir konudur. Böyle bir ortak harekat.Konusunda tecrübeli olan tek ülke de Türkiye. Yani diğerlerinin bu konuda tecrübesi de yok zaten. O yüzden böyle bir anda daha mürekkebi kurumadan imzalanmış bir anlaşma adına ortak harekat yapacağız. Efendim işte Türkiye, Suudi Arabistan'a bir takım silah sistemleri ve bir takım belli sayıda asker gönderecek falan gibi ani...acil kararlar alınması bence hiç mi hiç doğru değil.
4: 专家同时指出，土耳其应该放弃麦加防务联盟，因为中东地区需要的不是更多的军事联盟，而是能够加强穆斯林国家之间经济合作和促进崛起的发展联盟。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
1: 下节回来，我们将继续关注地中海九国峰会在克罗地亚举行。欧洲议会纪念以色列遇袭三周年。

0: 坚定支持胡塞武装，并已充分准备好对敌人发动毁灭性打击。当天早前，也门政府交通部表示，胡塞武装袭击了亚丁国际机场。在胡塞武装九月快速控制也门西部红海沿岸地区后，近日也门政府军及沙特对胡塞武装控制区发起反攻。阿富汗塔利班临时政府代理外长穆塔基日前在莫斯科举行的阿富汗问题会议上表示，阿塔希望与巴基斯坦透过政治对话妥善处理分歧，为紧张的局势降温。
1: 穆塔基在发言中明确表示，阿富汗临时政府希望通过双边对话与互相理解来解决阿富汗与巴基斯坦之间存在的所有分歧和矛盾，以缓和当前紧张的边境安全局势。穆塔基指出，巴基斯坦采取的军事对抗和跨境空袭手段无法解决问题，反而破坏了地区安全与稳定。巴方应放弃军事升级手段，回到外交谈判轨道。
2: 巴基斯坦是苏木哈姆列克里的苏木邦巴列克里特鲁斯普里还是在苏布特西皮小外来这巴瓦纳斯坦给我们穆哈利要跟大学出库那个克里维加阿杜伊特亚诺罗特哈塔里。
1: 穆塔基还强调，阿富汗不会允许其领土被用来威胁邻国的安全，同时也呼吁邻国尊重阿富汗的主权和领土完整。凤凰卫视记者张宁峰，巴基斯坦伊斯兰堡报道。
0: 在沙特利雅得举行的麦加共同防务协议紧急会议上，土耳其和巴基斯坦同意向沙特提供紧急军事支援，并部署军事力量。有土耳其分析人士认为，土方出兵支持沙特，无论从政治还是军事层面来看，都是一个错误的决定。
3: 沙特、巴基斯坦和土耳其五日在沙特首都利雅得召开麦加防务联盟战略政治与防务委员会紧急会议，同意立即在沙特部署军事力量。根据土耳其宪法，未经土耳其大国民议会审议授权，向海外部署军队属于违宪。这一决定因此在土耳其国内引发争议。土耳其学者分析认为，向沙特部署军事力量完全不利于土耳其的国家利益。
4: Şu an itibariyle aslında yapılanlar çok rahatlıkla bir anayasal suç teşkil ediyor Türkiye'nin anayasası açısından. Çünkü ortada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş bir anayasa yok.Olmadığı için de yapılan bütün bu toplantılar aslında yok hükmünde. Yemen Ensarullah Hareketi'nin bu anlaşmanın kapsamı içinde değerlendirilerek Türkiye ve Pakistan'ın buraya asker göndermesini beklemek siyaseten çok yanlış olur. Yani Türkiye açısından çok çok çok yanlış olur. Türkiye'nin bu çatışmada hiçbir ulusal çıkarı olduğu söylenemez.
3: 随着胡塞武装与沙特之间的紧张局势持续发酵，舆论认为麦加防务联盟将面临实际考验。虽然有舆论将这一联盟比作北约，但学者指出，成员国此前并没有采取联合军事行动的经验。
4: Birlikte operasyon yapmak çok önemli bir konudur. Böyle bir ortak harekat konusunda tecrübeli olan tek ülke de Türkiye. Yani diğerlerinin bu konuda tecrübesi de yok zaten.O yüzden böyle bir anda daha mürekkebi kurmadan imzalanmış bir anlaşma adına ortak harekat yapacağız. Efendim işte Türkiye, Suudi Arabistan'a bir takım silah sistemleri ve bir takım belli sayıda asker gönderecek falan gibi ani, acil kararlar alınması bence hiç mi hiç doğru değil.
3: 专家同时指出，土耳其应该放弃麦加防务联盟，因为中东地区需要的不是更多的军事联盟，而是能够加强穆斯林国家之间经济合作和促进崛起的发展联盟。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
0: 下节回来，我们将继续关注地中海九国峰会在克罗地亚举行，欧洲议会纪念以色列遇袭三周年。

0: 互相理解，来解决阿富汗与巴基斯坦之间存在的所有分歧和矛盾，以缓和当前紧张的边境安全局势。穆塔基指出，巴基斯坦采取的军事对抗和跨境空袭手段无法解决问题，反而破坏了地区安全与稳定。巴方应放弃军事升级手段，回到外交谈判轨道。
1: پاکستان سے څومره حمله کړې دي، څومره بمباري کړې، تر اوسه پورې هیڅ داسې ثبوت نه سي پېښولای چې په افغانستان کې کوم مخالف یا کوم داسې څوک په نښه کړی وي چې هغه دوی ته یا نورو ته خطر وي.
0: 穆塔基还强调，阿富汗不会允许其领土被用来威胁邻国的安全，同时也呼吁邻国尊重阿富汗的主权和领土完整。凤凰卫视记者张宁峰，巴基斯坦伊斯兰堡报道。
2: 在沙特利雅得举行的麦加共同防务协议紧急会议上，土耳其和巴基斯坦同意向沙特提供紧急军事支援，并部署军事力量。有土耳其分析人士认为，土方出兵支持沙特，无论从政治还是军事层面来看，都是一个错误的决定。
3: 沙特、巴基斯坦和土耳其五日在沙特首都利雅得召开麦加防务联盟战略政治与防务委员会紧急会议，同意立即在沙特部署军事力量。根据土耳其宪法，未经土耳其大国民议会审议授权，向海外部署军队属于违宪。这一决定因此在土耳其国内引发争议。土耳其学者分析认为，向沙特部署军事力量完全不利于土耳其的国家利益。
4: Şu an itibariyle aslında yapılanlar çok rahatlıkla bir anayasal suç teşkil ediyor Türkiye'nin anayasası açısından. Çünkü ortada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş bir anayasa yok. Olmadığı için de yapılan bütün bu toplantılar aslında yok hükmünde. Yemen Ensarullah Hareketi'nin bu anlaşmanın kapsamı içinde değerlendirilerek Türkiye ve Pakistan'ın buraya asker göndermesini beklemek siyaseten çok yanlış olur. Yani Türkiye açısından çok çok çok yanlış olur. Türkiye'nin bu çatışmada hiçbir ulusal çıkarı olduğu söylenemez.
3: 随着胡塞武装与沙特之间的紧张局势持续发酵，舆论认为麦加防务联盟将面临实际考验。虽然有舆论将这一联盟比作北约，但学者指出，成员国此前并没有采取联合军事行动的经验。
4: Birlikte operasyon yapmak çok önemli bir konudur. Böyle bir ortak harekat konusunda tecrübeli olan tek ülke de Türkiye. Yani diğerlerinin bu konuda tecrübesi de yok zaten. O yüzden böyle bir anda daha mürekkebi kurumadan imzalanmış bir anlaşma adına ortak harekat yapacağız. Efendim işte Türkiye, Suudi Arabistan'a bir takım silah sistemleri ve bir takım belli sayıda asker gönderecek falan gibi ani acil kararlar alınması bence hiç mi hiç doğru değil.
3: 专家同时指出，土耳其应该放弃麦加防务联盟，因为中东地区需要的不是更多的军事联盟，而是能够加强穆斯林国家之间经济合作和促进崛起的发展联盟。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
2: 下节回来，我们将继续关注地中海九国峰会在克罗地亚举行。欧洲议会纪念以色列遇袭三周年。

0: 在沙特利雅得举行的麦加共同防务协议紧急会议上，土耳其和巴基斯坦同意向沙特提供紧急军事支援，并部署军事力量。有土耳其分析人士认为，土方出兵支持沙特，无论从政治还是军事层面来看，都是一个错误的决定。
1: 沙特、巴基斯坦和土耳其五日在沙特首都利雅得召开麦加防务联盟战略政治与防务委员会紧急会议，同意立即在沙特部署军事力量。根据土耳其宪法，未经土耳其大国民议会审议授权，向海外部署军队属于违宪。这一决定因此在土耳其国内引发争议。土耳其学者分析认为，向沙特部署军事力量完全不利于土耳其的国家利益。
2: Şu an itibariyle aslında yapılanlar çok rahatlıkla bir anayasal suç teşkil ediyor Türkiye'nin anayasası açısından. Çünkü ortada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş bir anayasa yok. Olmadığı için de yapılan bütün bu toplantılar aslında yok hükmünde. Yemen Ensarullah Hareketi'nin bu anlaşmanın kapsamı içinde değerlendirilerek Türkiye ve Pakistan'ın buraya asker göndermesini beklemek siyaseten çok yanlış olur. Yani Türkiye açısından çok çok çok yanlış olur. Türkiye'nin bu çatışmada hiçbir ulusal çıkarı olduğu söylenemez.
1: 随着胡塞武装与沙特之间的紧张局势持续发酵，舆论认为麦加防务联盟将面临实际考验。虽然有舆论将这一联盟比作北约，但学者指出，成员国此前并没有采取联合军事行动的经验。
2: Birlikte operasyon yapmak çok önemli bir konudur. Böyle bir ortak harekat konusunda tecrübeli olan tek ülke de Türkiye. Yani diğerlerinin bu konuda tecrübesi de yok zaten. O yüzden böyle bir anda daha mürekkebi kurumadan imzalanmış bir anlaşma adına ortak harekat yapacağız. Efendim işte Türkiye, Suudi Arabistan'a bir takım silah sistemleri ve bir takım belli sayıda asker gönderecek falan gibi ani, acil kararlar alınması bence hiç mi hiç doğru değil.
1: 专家同时指出，土耳其应该放弃麦加防务联盟，因为中东地区需要的不是更多的军事联盟，而是能够加强穆斯林国家之间经济合作和促进崛起的发展联盟。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
0: 下节回来，我们将继续关注地中海九国峰会在克罗地亚举行，欧洲议会纪念以色列遇袭三周年。

0: 随着胡塞武装与沙特之间的紧张局势持续发酵，舆论认为麦加防务联盟将面临实际考验。虽然有舆论将这一联盟比作北约，但学者指出，成员国此前并没有采取联合军事行动的经验。
1: Birlikte operasyon yapmak çok önemli bir konudur. Böyle bir ortak harekat konusunda tecrübeli olan tek ülke de Türkiye. Yani diğerlerinin bu konuda tecrübesi de yok zaten.O yüzden böyle bir anda daha mürekkebi kurumadan imzalanmış bir anlaşma adına ortak harekat yapacağız. Efendim işte Türkiye, Suudi Arabistan'a bir takım silah sistemleri ve bir takım belli sayıda asker gönderecek falan gibi ani, acil kararlar alınması bence hiç mi hiç doğru değil.
0: 专家同时指出，土耳其应该放弃麦加防务联盟，因为中东地区需要的不是更多的军事联盟，而是能够加强穆斯林国家之间经济合作和促进崛起的发展联盟。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
2: 下节回来，我们将继续关注地中海九国峰会在克罗地亚举行，欧洲议会纪念以色列遇袭三周年。